Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Tekniterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

howdy ho. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Gönakçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatlarıyla dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

İl Radyo Gedik dinleyicileri, bugün 29 Haziran Pazartesi ve Haziran ayını da bitiriyoruz. Bu haftalık değerlendirmemizde geride bıraktığımız haftanın yine dünyada ve Türkiye'de öne çıkan gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi önce dünyaya, ardından Türkiye gündemine bakacağız. Sadece olayların ne olduğuna değil, neden önemli olduklarına, ekonomiye, dış ticarete, yatırım iklimine ve tabii iş dünyasına olası etkilerine de değinmeye çalışacağız. Çünkü artık herhangi bir ülkede yaşanan gelişme yalnızca o ülkeyi ilgilendirmiyor. Enerji fiyatlarından navlun maliyetlerine, faiz kararlarından tedarik zincirlerine kadar hemen her gelişme küresel ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Ben Doktor Hakan Çınar, gündemin içinden programına başlıyoruz. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, 2026 FIFA Dünya Kupası devam ediyor. Biliyorsunuz 32 belli oldu. Artık 48 takımlı oynanıyor Dünya Kupası. İlk defa denendi Kuzey Amerika'da ve 48 takımdan 32 takıma şu anda indi. Elenen 16 takımdan biri olduk ne yazık ki. 48 takımlı yeni formatın ilk kez uygulanıyor olması da hem sportif hem de ekonomik açıdan oldukça dikkat çekici bir süreci aslında beraberinde götürüyor. 32'nin de maç programı belli oldu. Hatta bizim saatimizde bugün 22'de yanılmıyorsam ve 20'de 2 maç var. Yani maçlar başlıyor. Ancak tabii Dünya Kupası artık yalnızca bir spor organizasyonu değil. FIFA'nın beklentilerine göre turnuva milyarlarca dolarlık ekonomik hareketlilik de oluşturuyor. Turizm gelirlerinden yayın haklarına, sponsorluklardan e-ticarete kadar yüzlerce sektör bu organizasyondan pay alıyor. Ev sahibi ülkelerde oteller, hava yolları, restoranlar, taşıma firmaları yüksek doluluk oranlarıyla çalışırken küresel markalar da reklam yatırımlarını bu döneme yoğunlaştırmış durumda. Ümit ediyoruz bir gün Türkiye'de de Dünya Kupası gerçekleştirilir. Bu konuda her zaman biliyorsunuz iddialı bir ülke konumundayız. Hafta boyunca Avrupa'nın önemli bölümünde son yılların en yüksek sıcaklıkları ölçüldü sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Balkanlar'da sıcaklıklar birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı şehirlerde okullar tatil edilirken ulaşım sistemlerinde aksamalar yaşandı. Enerji tüketimi rekor seviyelere ulaştı ve tarımsal üretim maalesef ciddi baskılarla karşı karşıya kaldı. İklim kaynaklı bu gelişmeler tabii yalnızca çevre haberi olarak görülmüyor. Tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıplar hem gıda fiyatlarını arttırabilir, hem enerji talebindeki yükselişi beraberinde getirebilir ve elektrik maliyetlerini yukarı çekebilir. Avrupa'nın yaşadığı kuraklıklar Türkiye'nin ihracat pazarlarında elbette dolaylı biçimde etkileyecek diye de düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta dünya borsalarında teknoloji şirketlerine yönelik satışların hız kazanması dikkat çekti sevgili dinleyiciler. Özellikle Nasdaq endeksi üzerinde oluşan baskı yatırımcıların risk iştahını azaltırken yapay zeka yatırımlarına ilişkin beklentiler yeniden sorgulanmaya başlandı. Buna rağmen yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin güçlü finansal sonuçları piyasalara kısmi destek verdi. Yatırımcılar artık sadece büyüme hikayelerine değil, karlılık ve nakit akışına da daha fazla önem veriyor. Bu eğilim önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarında daha seçici bir dönem başlayabileceğini de bize işaret ediyor. Piyasaların en önemli gündemlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan istihdam verileri oldu. Çünkü bu veriler yalnızca ABD ekonomisinin değil, Fed'in faiz politikalarının yönünü belirleyecek önemli göstergelerden biriydi. Enflasyonla mücadele devam ederken iş gücü piyasasının güçlü kalması faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini artırıyor. Bu gelişme Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da büyük önem taşıyor. ABD faizlerinin yüksek seyretmesi küresel sermayenin gelişmekte olan piyasalara yönelmesini zorlaştırabiliyor. Enerji piyasalarında hafta boyunca jeopolitik gelişmeler yakından takip edildi. Orta Doğu'daki diplomatik temaslar petrol fiyatlarında zaman zaman geri çekilmeye neden olsa da yatırımcılar bölgede yaşanabilecek yeni gerilim ihtimalini fiyatlamaya devam etti. Brent petrol dalgalı bir görünüm sergilerken enerji piyasalarındaki fiyatlara ilişkin dengesizlikler devam etti sevgili dinleyiciler. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından da petrol fiyatlarındaki her artış cari açık, enflasyon ve üretim maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olmaya da devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşında drone saldırıları yeni bir boyuta ulaştı. Savaşın 3. yılına yaklaşılırken
taraflar arasındaki insansız hava aracı saldırıları giderek yoğunlaşıyor. Bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulurken Moskova çevresindeki güvenlik önlemleri daha da arttırıldı. Savaşın uzaması yalnızca bölgesel güvenliği değil, tahıl ticaretini, sigorta maliyetlerini, Karadeniz'deki lojistik maliyetlerini ve küresel gıda fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Pandemi ve Kızıldeniz krizinin ardından küresel taşımacılıkta normalleşme süreci ise hız kazanıyor. Konteyner navlunları geçen yıla göre daha dengeli seyrederken şirketler artık maliyet optimizasyonuna odaklanıyor. Tabi bu ihracatçılar açısından olumlu görülebilir. Daha öngörülebilir taşıma maliyetleri de sonuçta uluslararası ticaret açısından tabii ki daha verimli. Öte yandan Avrupa'da açıklanan öncü göstergeler üretim sektöründe tam anlamıyla güçlü bir toparlanmanın henüz gerçekleşmediğine işaret ediyor. Özellikle Almanya'da sanayi siparişleri ve imalat sektöründeki zayıf görünüm yine devam ediyor. Türkiye'nin ihracatının yaklaşık %40'ının Avrupa'ya gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde ki bu Avrupa Birliği ülkeleri aslında kıtadaki her yavaşlama Türk sanayicisi açısından yakından izlenmesi gereken bir gelişme olmayı sürdürüyor. İngiltere'yi yani Avrupa kıtasını komple düşündüğümüzde oranımız %60'larda sevgili dinleyiciler. Çin küresel üretimde liderliğini koruyor. Çin ekonomisindeki büyüme temposu eski yıllara göre daha düşük seyretse de üretim kapasitesi ve ihracat gücü hala dünya ticaretinin merkezinde bulunuyor. Elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar birçok sektörde Çin'in küresel etkisi artmaya devam ediyor. Yandan savunma harcamaları yükselmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Özellikle tabii NATO zirvesi de yaklaşıyor biliyorsunuz. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte NATO ülkeleri başta olmak üzere birçok ekonomi savunma bütçelerini büyütmeye devam ediyor. Savunma sanayi şirketlerinin sipariş hacimleri artarken yeni teknoloji yatırımları da hız kazanıyor. Savunma sanayi artık yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda yüksek katma değerli ihracatında önemli bir parçası halini almış durumda. Dijital ekonomi ile ilgili bir haberim var sırada. Dijital ekonomide rekabet kızışıyor. Bulut bilişim, yapay zeka ve veri güvenliği alanlarında küresel rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. Büyük teknoloji şirketleri veri merkezleri kurarken ülkelerde veri egemenliği konusunda yeni düzenlemeler hazırlıyor. Bu dönüşüm hem tüm süreçlerin dijitalleşmesini hem de aslında uluslararası ticaretin daha akıllı sistemlerle yönetilmesini de hızlandırmış oluyor. Sevgili dinleyiciler, küresel ekonomide belirsizlik devam ediyor. Haftanın genel tablosunda dünya ekonomisinde iyimserlikle temkinli bekleyişin aynı anda yaşandığını görüyoruz. Enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil. Faizler yüksek seviyelerini koruyor. Jeopolitik riskler devam ediyor. Buna karşılık teknoloji yatırımları, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü büyümeyi ve desteklemeyi, yani büyümenin de desteklenmesini sürdürüyor. Her şeye rağmen büyüme özellikle hizmet sektöründe olanca hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta yatırımcıların en yakından takip ettiği gelişmelerden biri İsviçre'de devam eden ABD-İran görüşmeleri oldu. Tarafların özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak bir iletişim mekanizması üzerinde ilerleme kaydettiği yönündeki haberler enerji piyasalarında tansiyonu bir miktar düşürdü. Bununla birlikte müzakerelerin henüz kesin bir anlaşmayla sonuçlanmamış olması nedeniyle belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'in geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek herhangi bir güvenlik sorunu petrol fiyatlarını, navlun maliyetlerini, sigorta maliyetlerini ve küresel enflasyonu doğrudan etkileyebilecek güçle. Bu nedenle sadece enerji şirketleri değil, tüm firmalar aslında ihracatçılar, ithalatçılar, lojistik sektörü gibi tüm süreç oyuncuları bu diplomatik süreci büyük bir dikkatle izliyor. New York'ta düzenlenen Uluslararası Enerji Zirvesi'nde temiz enerji yatırımları, elektrik altyapılarının güçlendirilmesi ve artan enerji talebinin nasıl karşılanacağı masaya yatırıldı. Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerinin enerji tüketiminde hızlı artış enerji sektörünü yeni yatırıma zorluyor. Enerji artık yalnızca bir üretim gemisi değil, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen çok önemli bir stratejik unsur halini almış durumda sevgili dinleyiciler. Papa 14. Leo'nun Dünya Gıda Programı'nda yaptığı konuşma
dünyanın gündemine yerleşti. Küresel açlık sorununu yeniden gündeme taşıdı Papa ve savaşlara ayrılan kaynakların açlıkla mücadele için kullanılmamasını eleştirirken milyonlarca insanın temel gıdaya ulaşmakta zorlandığını vurguladı. Ne kadar doğru söylemiş değil mi? İklim değişikliği, savaşlar ve finansman eksikliği nedeniyle birçok bölgede gıda arzı üzerindeki baskının artması bekleniyor. Dünyada hala milyonlarca insan gıdaya ulaşamıyor sevgili dinleyiciler. Bunun farkında değiliz ama maalesef böyle bir gerçek var. Evet, dünyada merkez bankalarının ikinci yarı politikaları şu anda tartışılmaya başlandı. Yılın ikinci yarısına girmemize günler kaldı. Ve yatırımcılar için en önemli soru faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer büyük ekonomilerde merkez bankalarının enflasyonla mücadelede hangi adımları atacağı küresel sermaye hareketlerini belirlemeye devam edecek. Faizlerin yönü yalnızca finansman piyasalarını değil, tüm finansman maliyetlerini de doğrudan etkileyecek. Küresel yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar altın, Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri ve güçlü para birimlerine yönelmeyi sürdürüyor. Risk iştahındaki dalgalanmalar gelişmekte olan ülkelerin finansman maliyetini de etkiliyor. Bu nedenle küresel sermaye hareketleri önümüzdeki aylarda da dış ticaret finansman açısından dikkatli takip edilmek durumunda. Ve iklim değişikliği. İklim değişikliği artık ciddi bir ekonomik risk sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklar bir kez daha gösterdi ki iklim değişikliği yalnızca çevresel bir konu değil. Sigorta sektörü, bankalar, yatırım fonları, sanayi şirketleri gibi şirketler yatırım kararlarını alırken iklim risklerini de hesaplıyor. Bu durum gelecekte karbon düzenlemelerinin ve yeşil dönüşüm yatırımlarının daha da hızlanacağını gösteriyor. Dünya ticaretinde yeni rekabet alanı ise hız aslında. Eskiden rekabet ucuz üretimle kazanılıyordu. Bugünse rekabet daha hızlı teslimat, daha hızlı gümrükleme, daha dijital süreçler, daha güvenilir tedarik zinciriyle kazanılıyor. Bu nedenle ülkeler limanlarını, mevzuatlarını ve lojistik altyapılarını modernize etmek için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya devam ediyor ve bu dönüşüm elbette Türkiye için de önemli fırsatlar sunuyor diyeyim ve buradan ülkemizden haberlerle programımıza devam edelim. Ben Hakan Çınar, Gedik Radyo'dayız. Hep beraber şimdi gündemin içindenin ikinci bölümüne, yani Türkiye'den başlıklara geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisinin ana başlıklarından biri ihracat hedefleri oldu. TİM'in genel kurulu vardı. Sayın Mustafa Gültepe yeniden başkan seçildi. Ben de oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanı da iştirak etti bu önemli organizasyona. Ticaret Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamalarda 2026 yılı için toplam mal ve hizmet ihracatında 410 milyar dolarlık hedefe ulaşılma kararlılığı vurgulandı. Bu hedef yalnızca bir rakam değil, sanayi üretimi, lojistik kapasite, finansman erişim, yeni pazar arayışı, katma değerli ihracat stratejisinin birlikte yürütülmesi gerektiğini gösteren tabii ki önemli bir çerçeve niteliğini de beraberinde taşıyor. Bir yandan otomotiv sektörü yılın ilk 5 ayında 16.6 milyar dolarlık ihracata ulaştı ve Türkiye'nin en güçlü ihracat kalemlerinden biri olmayı, lider olmayı sürdürdü. Sektör toplam ihracattan aldığı yaklaşık %18 payla tabii çok stratejik bir öneme sahip. Burada tabii üretim ve istihdam adetlerinde dönemsel dalgalanmaların yaşanması bile ihracat gelirinin artmaya aslında devam etmesi anlamına gelebiliyor. Katma değerli ihracat önemli. O yüzden ihracat rakamlarıyla sağladığı faydayı çok da eş güdümlü düşünmemek lazım. Katma değerli ihracatı arttırdığımız zaman ülkeye olan gelir daha fazla yükselecek. Yani yüksek katma değerli ürünleri ihraç etmeye yönelmemiz son derece önemli. Diğer yandan sanayi üretiminden satışlar 24 trilyon lirayı aştı. TÜİK verilerine göre girişimlerin üretimden yaptıkları satışlar girişimcilerin 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu rakam 2024 yılında 18.8 trilyondu, 2023'te 13.3 trilyondu. Bu tablo Türkiye'de sanayi ölçeğinin nominal olarak ciddi biçimde büyüdüğünü gösteriyor ama burada tabii önemli mesele bu büyümenin ne kadarı verimlilikten, ne kadarının fiyat artışlarından kaynaklandığı, bunu bilmiyoruz. Enflasyon etkisini arındırmak lazım. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sanayi politikası daha çok üretmeye değil, verimli ve teknolojik üretime ve tabii beraberinde ihracata yönelik üretime
dayanmak mecburiyetinde. Sevgili dinleyiciler, haftanın savunma sanayi değerlendirmelerinde Kaan'ın test takvimi, siper hava savunma sistemi ve Kızıl Elma'nın silah entegrasyonu gibi başlıklar dikkat çekti. Ayrıca Aselsan'ın deniz elektroniği alanındaki sözleşmeleri ve savunma ihracatındaki büyümede öne çıkan konular arasında yer aldı. Bu gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayinde platform üretiminden sistem entegrasyonuna yavaş yavaş ve aslında çok önemli de bir geçiş yaptığını göstergesi. 22-26 Haziran haftasında Borsa İstanbul'da çok sayıda şirket kamuyu aydınlatma platformu üzerinden yeni iş ilişkisi, yatırım, ihale, şirket kuruluşu veya sözleşme açıklamalarında bulundu. Rota Borsa'nın derlemesine göre haftada 48 şirket, yani geçtiğimiz hafta 48 şirket bu kapsamda açıklama yaptı, bildirimde bulundu. Bu tür açıklamalar reel sektörün hala yatırım, sipariş ve büyüme arayışını sürdürdüğünü göstermesi açısından önemli. Ve hafta içinde Borsa İstanbul şirket haberlerinde halka arz süreçleri, borçlanma aracı, ihracatçı başvuruları ve pay artışları ve payın satışları öne çıktı. Örneğin bazı şirketlerde halka arz talep toplama süreçleri yine gündeme geldi. Bazı şirketlerde milyarlarca liralık borçlanma aracı ihracı için başvuru yaptı. Yani burada önemli bir hareketlenme söz konusu. Özellikle teknoloji, makina, otomotiv, yatırım ve turizm açısından stratejik bir ortak önem konusu taşıyor bu gelişmeler. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'in değerlendirmelerinde de vurgulandığı gibi sevgili dinleyiciler, Avrupa'nın tedarik güvenliği arayışı, Çin artı bir stratejisi, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler Türkiye'nin küresel üretim ve ticaret haritasındaki önemini arttırıyor. Bu noktada Türkiye'nin avantajı yalnızca coğrafi konumu değil, aynı zamanda sanayi altyapısı, genç iş gücü, lojistik ağı ve Avrupa ile kurduğu üretim zincirleri olarak nitelendirilebilir. Hafta içinde yapılan değerlendirmelerde Türkiye ekonomisinin performansını önümüzdeki dönemde petrol fiyatları, yabancı sermaye akımları ve enflasyon beklentisinin belirleyeceğinin altı çizildi. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke ve dolayısıyla petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki her hareket hem cari açımızı hem maliyetlerimizi hem de enflasyonu doğrudan etkiliyor. Bu nedenle enerji güvenliği artık sanayi politikasıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir başlık halini almış durumda. Dinleyiciler, turizm sezonuna girdik. Ekonomiye destek veriyor turizm sezonu. Haziran ayının son haftasıyla birlikte turizm sezonu daha da hızlandı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve Ege kıyılarında yabancı turist hareketliliği ekonomiye canlılık kazandırıyor. Turizm gelirleri Türkiye açısından yalnızca hizmet ihracatı değil, döviz girişi sağlıyor, istihdam sağlıyor, gıda, perakende, ulaşım gibi birçok sektörü de destekliyor. Tabi sağlık turizmi de oldukça geliştiği için sağlık harcamaları da ayrı bir aslında sağlık sektörü için avantaj elde etmemize sebebiyet veriyor. Tabii hedefimiz bunun kişi başı harcamanın artması ve daha fazla 12'ye yayılan bir turizm sezonu geçiriyor olmamız, daha doğrusu yılın her ayının turizm için önemli hale gelmesi. En büyük arzumuz aynı batılı ülkelerde olduğu gibi. Diğer yandan ihracat büyümesini sürdürüyor. Türkiye'nin ihracat yapısında son yılların en dikkat çekici dönüşümlerinden biri ihracat alanında yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sektör değerlendirmelerinde özellikle KOBİ'lerin dijital pazar yerleri aracılığıyla Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika pazarlarına erişimlerinin hızlandığı vurgulandı. Eskiden yalnızca büyük ihracatçıların ulaşabildiği pazarlara bugün küçük işletmelerde dijital kanallar üzerinden doğrudan satış yapabiliyor. Ve bu dönüşüm tabii son derece önemli ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin toplam ihracatı içinde ihracatın payının çift haneli seviyelere ulaşmasını da bekliyoruz sevgili Radyo Gedik dinleyicileri. Hizmet ihracatımız şu anda ekonomimizin yükselen yıldızı oluyor aslında. Tam biraz önceki haberle bağlantılı olarak bundan da bahsetmek istiyorum. Türkiye denildiğinde biz hep mal ihracatını düşündük. İhracat deyince aklımıza hep mal ihracatı geldi ama artık hizmet ihracatı da en az o kadar önemli sevgili dinleyiciler. Turizm, yazılım, sağlık, lojistik, mühendislik, eğitim, danışmanlık ve tabii finansal hizmetler. Bütün bu alanların tamamı Türkiye'nin döviz gelirlerine önemli katkı sağlıyor.
Özellikle lojistik gibi bilgi yoğun sektörlerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer alması Türkiye'nin hizmet ihracatını güçlendirecek önemli başlıklardan biri olacak. Diğer yandan yapay zeka şirketlerin gündeminde ilk sıraya yükseldi artık. Birçok iş toplantısında soru artık şu değil: yapay zeka kullanılacak mı? O iş bitti. Artık yapay zekayı en verimli nasıl kullanırız ve en verimli kim kullanacak sorusu gündeme geliyor. Önümüzdeki dönemde artık her alanda yapay zeka destekli karar sistemlerinin yaygınlaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu da şirketlerin rekabetini önemli ölçüde etkileyecek. Sevgili dinleyiciler, sanayiciler, ihracatçılar ve KOBİ'ler açısından önemli sorunlardan biri finansmana erişim. Ve finansmana erişim reel sektörün hala en önemli gündemlerinden biri. Yatırım yapmak isteyen şirketler açısından yalnızca krediye ulaşmak değil, uygun maliyette finansman sağlayabilmek de önem taşıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ben de Exim Bank kredilerine, ihracat kredilerine ve alternatif finansman modellerine daha fazla değineceğim bu bölümümde. Ve yeşil dönüşüm de artık kaçılmaz hale ulaştı. Öyle de olsun aslında ama ihracatçılar için de önemli. Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemeleri ve sürdürülebilir üretim kriterleri Türk ihracatçısını artık doğrudan etkiliyor. Bugün artık sadece kaliteli ürün üretmek yeterli değil. Hangi enerjiyle üretildiği, karbon ayak izi bırakıp bırakmadığı, geri dönüşülebilirliği, çevresel etkisi gibi kararlar veya sonuçlar

sanayi işbirlikleri. Bu konuda da biraz daha fazla önemsenmeye başlandığını söyleyebilirim. Benim de içinde bulunduğum RIOP, Rektör ve İş İnsanları Ortak Platformu başta olmak üzere birçok kurum ve birçok üniversite bu konuda daha duyarlı artık. Ve araştırma yapan, teknoloji geliştiren, patent üreten, sanayiye çözüm sunan kurumlar haline geliyor üniversiteler. Sadece eğitim veren kurum değil, Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşabilmesi için üniversite sanayi işbirliklerini çok daha ileri seviyeye taşıması kaçınılmaz. Ve geçen hafta ben de köşemde yer verdim. Transit ticaret, biraz da ona değinmek istiyorum. Türkiye transit ticarette tarihi bir fırsat yakalayabilir sevgili dinleyiciler. Ben de transit ticaret yapanların ihracatçı sayılması gerektiğini altını çizdim ama belki de dünyanın en fazla üzerinde durması gereken konulardan biri bu. Çünkü bugün dünya ticaret yolları yeniden şekilleniyor. Kızıldeniz, Hürmüz, Rusya-Ukrayna hattı, Avrupa'nın tedarik güvenliği, Orta Koridor, aslında bütün bu gelişmeler Türkiye'yi doğal bir lojistik üs haline getiriyor. Kaçınılmaz bu. Ama bunun gerçekleşebilmesi için coğrafi avantaj tek başına yeterli değil. Bürokrasinin azaltılması, gümrük süreçlerinin hızlandırılması, serbest bölgelerin güçlendirilmesi, transit ticareti teşvik edecek yeni vergi düzenlemeleri, lojistik üs yatırımları ve dijitalleşmeye daha fazla önem vermek gerekiyor. Benim kanaatimce önümüzdeki 10 yılın en büyük ekonomi fırsatlarından biri transit ticaret ekonomisi olacak. Türkiye'de bu fırsatı doğru değerlendirebilirse eğer, yalnızca ihracatta değil, küresel ticaretin yönetiminde de önemli bir oyuncu haline gelebilir. Ve iş dünyasının en önemli gündemi yine belirsizlikleri yönetebilmek oldu geçtiğimiz hafta sevgili dinleyiciler. Şirketler artık sadece satış yapmayı planlamıyor. Geçtiğimiz gün bir müşterimiz dedi ki, bir tanıdığım düzeltiyorum. Ben yeni müşteri almıyorum. Yeni müşteri alırsam onu yönetemeyeceğim. Finansal olarak da yönetemeyeceğim. Süreç olarak da. O yüzden müşteri almıyorum dedi. Bu üzücü tabii. Çünkü belirsizliklerin içerisinde döviz riski var, tedarik riski var, enerji riski var. Finansman riski var, siber güvenlik riski var, jeopolitik riskler var. Ve başarılı olmak için bütün bu risklerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Geride bıraktığımız hafta bize önemli bir gerçeği de aslında hatırlatıyor sevgili dinleyiciler. Dünya artık eski dünya değil. Rekabet yalnızca fiyatla yapılmıyor. Teknolojiyle, bilgiyle, lojistikle, dijitalleşmeyle, sürdürülebilirlikle ve tabii hızla yapılıyor. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde aslında ama bir tarafta Avrupa'nın üretim üssü olma fırsatı var. Diğer tarafta Asya ile Avrupa arasında lojistik bir merkez olabilme potansiyeli var. Savunma sanayindeki yükseliş, turizmde güçlü performans, genç girişimcilik ekosistemi ve her geçen gün gelişen üretim altyapısı, bütün bunlar Türkiye adına umut verici gelişmeler. Ama unutulmaması gereken önemli bir konu var. Bu fırsatlar kendiliğinden başarıya dönüşmeyecek. Daha fazla verimliliğe ihtiyaç var. Daha fazla teknoloji, daha fazla eğitim, daha fazla dijitalleşme ve daha fazla uluslararası rekabet gücü gerekiyor. İşte o zaman Türkiye yalnızca bölgesel üretim merkezi değil, küresel ticaretin yönünü belirleyen ülkelerden biri olabilir. Sevgili dinleyiciler, böylece geçtiğimiz haftanın dünyadan ve Türkiye'den öne çıkan gelişmelerini birlikte değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeniden yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Ben Doktor Hakan Çınar, bir gündemin içinden programının daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıklı ve verimli bir hafta geçirmek dileğiyle. Esen kalın sevgili Radyo Gedik dinleyicileri.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir meslek eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Hop,

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından e-mail stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağa çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: You.
1: Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilir. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

cold world. There's something going wrong in this real world.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitimi için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekipçe çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. It's called Who Knows Where the Time Goes.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru. Bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştırmayı,

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevrem